kalalı bu podadı Murangal alıbı podadı Nichal arıttı kulengle nadatı sülü Rajeevan adı kulengle nadatı sülü Tuyaviye Oh Jeevat nadigalay Engel mele tırındırım